Deli Divan. Zülfikar elimde rapi Julius'tur. Sodom Gomorre'lik papirüstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümenciler de lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür, en dülüstür. Yörüklü yollara gene dökülürüzdür. Ciyoziyarda iz bırak teneffüstür. Belki saygısı piç olan bir kültürüzdür. Endüstriyel, fütürist bir nüfustur. Telefle kaplı fasikülüzdür. E bizde önde çalanlar genelde mebus.

Venüs'tür, nazı Venüs'tür veya Uranüs'tür. Bakudan lübet kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkese küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bonk zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl iş bin Aleksan kulunuzdur. Eni külüstür, boyu külüstür. Etik bu taraflarda küflü papirüstür. Ateşte yanmıyorsa kandaki külüzdür. Nefes

Hatrı deputum madrı. Siktir et kavatma tiplerin kırılsın hatrı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç da pançodan bir verse oku terse çap genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından helleyenca keyif kaçırdı. Küçüldü çap çeper biçildi kaftan atılıdan sülük. Sümürge kum teper çalıntı çanları.